0: 恭喜发财，恭喜金海，
1: 恭喜，恭喜，请带着这份祝福走上你的舞台，祝你一路生花。
2: Thank you so much。
3: Bu şarkıyı seçtim çünkü Türkiye'nin en klasik şarkılarından biridir ve eski zamanlarda aşkın nasıl olduğunu göstermek istedim. Çünkü çok masum ve çok tatlı. Bu oyunda tam olarak onu anlatıyor.

0: beautiful start, and then she took us to this, like, you know, this almost like Turkish dance party.
1: Она поразила своим высоким мощным регистром, раскрылась по-новому.
2: Qing Shofen， 来吧，贺林，看到了吗 ？One two。两位评审为你爆灯，为你定格了高光时刻。
3: Thank you。
4: 你的音，你的写不跟呢。Türk memleketinin tırnamen özünün ömrünün baylanıştırğanı sonau şette jürüp özünün otanına degen sağınışın bildirgenin өнерпазымыздың дауысының сыңғырынан немесе бір жар болған, жарылған үнінен естіп, расында да сол бір сағынышты сезінгеніміз бар. Менің ойымша, енді поп әндерінен бөлек өзінің ұлттық әндеріне көбірек мән берілсе, нұр үстіне нұр болатын шығар деп ойлаймын. Рахмет, өте керемет.
3: Рахмет.
4: Beautiful voice. Тешекер едірейім.
3: Шешек, thank you, рахмет.
5: In the very first part of the performance, I am amazed with your beautiful and emotional voice. But later, you add something very modern into the song, into the performance. We let the song break, and that's the way that folk song still alive throughout through generations.
3: Thank you so much. Thank you so much.
6: Helen, seninle gurur duyuyorum. Türk müziğini çok güzel bir şekilde gösterdin herkese. Yeni nesillere de bunu bu şekilde aktaracağız. Sayende bunu başardık. Teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok sağ olun.
2: 给我们介绍一下这样的编排是出于什么样的原因？
3: Öncelikle ismi Allı Turnam ilk türkünün. İsmimle de özel bir bağ var. İsmimin anlamı kuş yuvası. Haber getiren kuşlara Keroğlan'ı da kendi orijinal yapısını bozmadan ama daha da modernleştirerek ikisini birleştirip iki duyguyu da karşıya geçirmek istedim. Umarım Türk kültürünü doğru bir şekilde, güzel bir şekilde yansıtabilmişimdir ve umarım Türk kültürünü.
2: 所以你在舞台上就是一支翩翩起舞的、很热烈的、很洒脱的红雨仙鹤，你做到了。来吧，马上要看到的是贺林的得分情况了，请看大屏幕。哇，137分！
3: çok teşekkürler, 谢谢，
2: 谢谢。接下来时间继续交给王耀庆，我们期待下一位选手的闪亮登场。
7: 让我们接下来欢迎南非的莫伟蒂。OK,
8: OK,
7: let's do this part.